0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
1: Ay, Yüzbir'de haftanın yıldızları. Torku dörtlü sade kremalı sandviç bisküvi 35 lira. Doğuş siyah çay 269 lira.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı soğuk çay ve gazlı içecek çeşitleri 150 lira.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia.